Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

Borusan Klasik. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'daki büyük konser salonlarında ve ünlü festivallerde sahne alan Aliaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşacak. İki Eko Klasik ödülü kazanan Aliaş Quintet, 4 saksafonla bir piyanonun büyüleyici birleşiminden oluşuyor. Çalgı yapısı benzersiz olan bu toplulukta, saksafonlar piyanonun orkestral dolgunluğuyla birleşerek yüksek kalitede bir dinleme deneyimi yaratıyor. Kusursuz ustalıktaki yorumları, yenilikçi cesareti ve özgün düzenlemeleriyle oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliaş Quintet, renkli repertuarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Korsan Klasik. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'daki büyük konser salonlarında ve ünlü festivallerde sahne alan Aliaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşacak. İki Eko Klasik ödülü kazanan Aliaş Quintet, 4 saksafonla bir piyanonun büyüleyici birleşiminden oluşuyor. Çalgı yapısı benzersiz olan bu toplulukta, saksafonlar piyanonun orkestral dolgunluğuyla birleşerek yüksek kalitede bir dinleme deneyimi yaratıyor. Kusursuz ustalıktaki yorumları, yenilikçi cesareti ve özgün düzenlemeleriyle oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliaş Quintet, renkli repertuarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yaklaşık bir saat boyunca tango müziği konuşup, hepsi birbirinden değerli, özel kayıtlar, tarihi kayıtlarla oluşan tangolar dinleyeceğiz. Yanımda çok değerli bir dostum var, TRT Ankara Radyosu'ndan beri tanıdığım Ali Işıklı. Hoş geldin Ali.
1: Hoş bulduk Neşe Hanım.
0: Biz 2024 yılında yapmışız bir program.
1: Evet.
0: Ondan sonra biz yurt dışına gidiyoruz demiştin ve veda etmiştin, öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Ama 2 yıl sonra bir tango programından sonra bana mesaj yazdın. Ben döndüm diye çok sevindim gerçekten. Çok kısacık nasıl geçti bu, o 2 yıl söz etmek ister misin?
1: Evet, bir değişik bir iş fırsatı yakalamıştık. Sonra ailece bir gitme kararı aldık. 2 boyunca orayı deneyimledik. İşte memleketten de yani temelli ayrıldığımızı düşünüyorduk ama kopamamışız aslında.
0: Döndünüz.
1: 2 sene sonra memlekete dönüş yaptık. Ondan sonra bir tango programıyla gittik. Bir tango programıyla da tekrar merhaba dedik ülkemize.
0: Evet, hep birlikte hoş geldiniz diyelim. Ali bir mühendis aslında,
1: Evet.
0: değil mi? Elektronik mühendisi, Hacettepe
1: Evet.
0: Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, değil mi? Mühendislik
1: Doğru.
0: Fakültesi. Yıllarca burada çalıştı, değil mi?
1: Evet.
0: Alanında. Ama zaten öğrenciliğinden beri tango büyük tutkusu.
1: Evet.
0: Hem dinlemek hem her türlüsü, değil mi? Tango
1: Evet.
0: müziği.
1: Değişik bir şey. Hani Mersin'den çıkıp Ankara'ya gelen 17 yaşında bir çocuktum aslında. Sonra üniversitede dansla tanıştım. Hacettepe işte Danslar Kulübü'nün ilk kurucularından da diyebilirim. İşte buradan bir vefa borcumuzu da göndermek isterim ve rahmetle anmak isterim. Didem Dinçer'den ilk öğretmenimdi. O kulübün kuruculuğuna da ön ayak olmuştu. Onun yani o kulüp faaliyetine başladıktan yaklaşık bir sene sonra da katılan ve işte devam etme kararı alan arkadaşlarla beraber o kulübü devam ettirdik öğrencilik hayatımız boyunca. Öyle bir dans merakı, sonra birden tango ile tanışma, müziğine olan tutku, dansına olan tutku derken sonra radyo programları silsilesi.
0: Evet, evet, evet. Radyo programlarına kadar vardı o
1: Evet,
0: tutku. Biz birlikte 3,5 yıl, değil mi?
1: Üç
0: 3,5 yıl
1: buçuk
0: program yaptık aynı dönemde. Şimdi başta söz ettim, çok güzel kayıtlar getirmiş. Bunlar özenle seçilmiş gerçekten.
1: Evet.
0: İlkinden başlayalım. Sana bırakıyorum sözü.
1: Evet. Bu çok ilginç bir parça. Aslında bir film için bestelenmiş. Adios Buenos Aires, Doce Tangos diye. Ben merak ettim. Bunun CD'sini getirtmiştim. Ve ilk parçayı dinlediğimde ne ilginç parça demiştim. Ve işte tango gecelerinde, milongalarda, DJ'lik de yaptığım için bir gece deneyeyim dedim. Zaten biraz sonra sevgili dinleyenlerimiz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Böyle inişleri çıkışları gerçekten ironik bir parça. Luis Borda ve orkestrası seslendiriyor. Ironia del Salon.

0: Umarım siz de radyolarınız başında en az bizler kadar keyif almışsınızdır ve sizleri de cezbetmiştir. Bu parçayı Türkiye'de milongalarda ilk çalan kişiyim diye düşünüyorum. Çünkü yani bu dışarıdan gelen bir geri beslemeydi ve gittiğim işte yurt dışındaki, yurt içindeki diğer mekanlarda da bunu çaldığımda böyle insanlar önce bir tedirgin oluyorlar, şaşkınlık geçiriyorlar ama ondan sonra büyük bir keyifle dans ediyorlar. İsterseniz bu keyfi de yine biz sinema müziğiyle başlattık. İsterseniz yine teması sinemalar olan bir tango dinleyelim. Ne dersiniz Neşe Hanım?
1: Tabii, film müziği anladım bu.
0: Aslında şey, o filmlerde olduğu gibi aslında direkt çevirisi. Como en las películas.
1: Evet, orkestra.
0: Fabio Aguirre orkestrası eşliğinde solist Raul Lavi seslendiriyor.

0: sırada çok tarihi bir kayıt var. Orhan Afşar Tango Orkestrası. Orhan Afşar sanıyorum ilk değil mi bizim orkestralardan?
1: Evet.
0: Bu kayıt şu nedenle çok özel, bir sunumu da çok özel.
1: Evet, evet. Yani bizim aslında, biz radyocuların, ben kendimi de müsaadeniz o sınıfa sokmak
0: tabii, elbette,
1: istiyorum.
0: Tabii elbette, elbette.
1: Biz radyocuların duayeni Selçuk Kaskan.
0: Evet, evet, İstanbul Radyosu.
1: Evet, İstanbul Radyosu. Çok kendine has şairane sunumları. Yani sunumları var, sadece tango müziğinde değil. Latin müzikleri, Latin ezgileri ve bunları bizzat seslendirmişliği de var. İspanyolca bilmemesine rağmen anlatılan o ki Orhan Avşar doğru entonasyonu yapabilmesi için ona işte o kelimelerin doğru okunuşunu anlatmışlığı var diye dinlemiştim ben yine rahmetli Sabahattin Özbaş hocamızdan.
0: Evet, bu tangonun anonsunu Selçuk Kaskan yapıyor.
1: Evet.
2: İsmini ilk defa meşhur Inutil tangosu ile bizlere işittiren Tito Ribeiro'nun birkaç eseri daha elimize geçti. Şimdi dinleyeceğiniz Cosas de Tango da bu güzel örneklerden biridir. Güfteci aşkına bir tangonun sebep olduğunu ileri sürüyor. Halbuki bendeniz acizane, aşkın esas, tangonun ise sadece bir bahane olduğunu iddia edeceğim. Kimin haklı olduğunun tefrikini de takdirinize bırakıyorum aziz dinleyiciler.

0: beso que se muerde un juramento y a lo lejos el gemir de un bandoneón.
1: İstanbul Radyosu Tango Orkestrası'ndan, Orhan Afşar Tango Orkestrası'ndan Cosas de Tango'yu dinledik. Ali Işıklı'yla sohbetimize ve tango dinlemeye devam ediyoruz. O kadar çok tango seçmiş ki sevgili Ali. Yani çok fazla konuşmadan hep tangolara yer vermek istiyorum gerçekten. Sıradaki tek çalacağımız bir tango değil mi?
2: Evet evet. O da yine aslında orkestraları günümüz tango orkestralarından seçtim. Bizden sonra işte bayrağı devralan tango programı yapan arkadaşlarım var. İşte onları dinliyorum ara sıra. İşte geleneksel tangoları falan çalıyorlar. Ama bu yeni nesil tango orkestralarından da çok kıymetli, çok lezzetli eserler var. İstedim ki onlardan bir demet hazırlayalım. Birazcık farklı olsun. Bu dinleyeceğimiz orkestrada geleneksel tangoları çok farklı bir müzikal anlayışla seslendiriyorlar. Poema diye bir tango var. Francisco Canaro'nun. Biraz önce aslında Selçuk Kaskan'ın da anlattığı şekliyle Canaro ailesinden Francisco Canaro'nun bestesiyle ünlenmiş çok böyle tipik bir teması var ve çok naif bir tango, çok böyle duygusal bir tango. Bunu çaldığınızda böyle tango geceleri yumuşayıveriyor birden, böyle salonun atmosferi birden yumuşayıveriyor. Ama bu orkestra onu birazcık daha farklı bir tınıyla ve düzenlemeyle seslendirmiş. Umarım dinleyicilerimiz beğenirler. Orkestra Tipica Andariega seslendiriyor Poema.

0: sırada çok tango var ama ben buradayken vardı değil mi? Tango kulüpleriniz vardı, tango okullarınız vardı daha doğrusu.
1: Evet.
0: Onlara devam etmeyi düşünüyor musun döndükten sonra?
1: Elbette yani uzak kalmak çok olası görünmüyor. Hayatımızın çok merkezinde bir yerde yer alıyor tango. Ama hani daha yeni geldik işte ne yazık ki benim arşivimde şu anda bir konteynerin içerisinde Türkiye'ye ulaşmayı bekliyor. Arkadaşlar da çağırıyorlar sağ olsunlar gelip milongalarda çalar mısın, DJ'lik yapar mısın diye. Ben de şey diyorum işte Eylül'ün ortasından sonra arşivim geldiğinde umarım başına bir şey gelmemiştir. Tekrar çalmaya başlayabiliriz ama Ankara aslında son yıllarda bayağı hareketlendi. Neredeyse her gece bir tango gecesi, bir milonga var. İşte üniversitelerin hepsinde tango kulüpleri, işte dans kulüpleri olarak kurulmuş. Orada işte arkadaşlarım gidip ders veriyorlar, kulüp faaliyetlerini yürütüyor. Aslında tango nasıl diyeyim? Tango dünyasının içerisinde neredeyse genç ve dinamik bir şeye sahibiz aslında. Komüniteye sahibiz.
0: Senin de özel olarak bayağı bir arşivin var değil mi? Çok yüklü bir arşiv diye düşünüyorum.
1: Evet işte hem TRT zamanında işte Orhan Avşar'ın kayıtlarına ulaşma fırsatı buldum. Ne diyebilirim? 98 99 yılında 1999 yılında başladım tangoya. O günden bugüne de işte CD olsun, plak olsun toplamaya gayret ediyorum. Hatta çok da ilginç bir şeyim oldu burada bir sahafta. İsterseniz şu iki tangoyu anons edelim. Ondan sonra onu
0: Evet.
1: paylaşalım.
0: Evet, bu iki tangoyu sen anons eder misin?
1: Evet, şimdi Orkestra Tipica Sanssouci'yi iki tangoda dinliyoruz. İlk önce Hamas Retornas, onun ardından da tango dünyasının en ünlü piyanistlerinden Osmar Maderna için yapılmış özel bir düzenleme radyolarınızda olacak, Kristal.

0: Bir hikayemiz vardı, değil mi?
1: Çok ilginç bir Canaro tangosunu arıyordum yıllar önce. Bir tane CD'de basılmış. O CD'nin ikinci eli de o zamanlar bile 150-200 dolardan satılıyordu. Sonra bir gün Zafer Çarşısı'nda işte o meşhur plakçı abimizin dükkanında işte plakları karıştırırken işte taş plaklar var. Ondan sonra Seyhan Hanım'ın taş plakları, şunlar bunlar falan. Sonra birden mucize gibi o aradığım tangonun taş plağını buldum. Elime düştü. Şimdi böyle tuttum, bir elim titremeye başladı. Sonra dedim ki yani bunun CD'si 200 dolarsa şimdi bakalım kaç para isteyecek benden Gürkan abi dedim. Gürkan abinin yanına gittim. İşte Seyhan Hanım tangoları varsayalım ki işte günümüzün 250 lirası, 300 lirası falan dedi. Baktı baktı, yabancı tango CD şeyi dedi, taş plağı 10 lira versen yeter dedi.
0: Şans olmuş
1: Aynen
0: gerçekten.
1: öyle.
0: Onlar da repertuara
1: Evet,
0: katıldı.
1: aynen öyle
0: Arşive
1: duruyor.
0: katıldı.
1: Aynen
0: Evet.
1: öyle.
0: Şimdi arşivden iki parça daha var, değil mi?
1: Evet.
0: Pablo Valle altılısı.
1: Evet.
0: Neler söylersin bu tangolarla
1: Evet,
0: ilgili?
1: önce bir Valsesito dinleyeceğiz. Lagrimas y Sonrisas. Onun arkasından ise çok ilginç bir düzenleme. Japon ezgileriyle süslenmiş bir tango.
0: Evet, samurai.
1: Samuray. Evet.
0: Evet, onun da bir sunuşu var, değil mi?
1: Evet.
0: Japonca bir sunuş
1: Aynen
0: var. Tabii Japon radyosu olunca onun sunuşu da
1: öyle.
0: gerçekten çok özel bir kayıt.
1: Evet, çok ilginç. Bakalım dinleyicilerimiz beğenecekler mi?

0: Bu haftaki konuğum Ali Işıklı'nın birbirinden güzel kayıtlarını dinliyoruz. Sırada iki tane daha var. Ben bu Rustico'yu çok beğendim. Çalacağımız ikinci tango. Birincisinden başlayarak anonsunu yapar mısın lütfen?
1: Evet, yine iki yeni tango orkestrası. Siempre Tango Orkestrası'ndan ilk önce Biento Solo adlı tangoyu dinleyeceğiz. Sonra Tango Bardo'nun Rustico albümünden De Floreo.

0: Son olarak Tango Bardo Orkestrası'ndan De Floreo'yu dinledik. Ali Işıklı'yla artık sohbetimizin sonuna geliyoruz. Çok özel bir parça var. Ciao Bella.
1: Evet.
0: Bu galiba milonga tarzında, değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet. O da yine yeni dönem tango orkestralarından bir tanesinin düzenlemesi. Bildiğimiz Ciao Bella'nın düzenlemesini yapmışlar. Yine parçadaki güzellikleri dinleyen

0: Günlerimize bırakalım ama bir gece ODTÜ'de, ODTÜ Vişnelik tesislerinde işte Milonga'da, Havuzbaşı Milongası'nda yine DJ'lik yapıyorum. 7 ya da 8 yaşlarında bir kız çocuğu geldi. Ben dedi bir şarkı isteyebilir miyim dedi.
1: İstek geldi.
0: İstek geldi. Ondan sonra tabii ki dedim, hani ben böyle tango beklerken falan, Ciao Bella dedi. Çalar mısınız dedi. Yani 7-8 yaşındaki çocuğun Ciao Bella'yı bilmesine mi
1: Bilmesi,
0: şaşırayım?
1: evet, ilginç.
0: Ondan sonra ne yapayım, ne edeyim falan diye düşünürken birden bu milonga aklıma geldi. Dedim çalacağım ama işte o bir ritüeli var. Tango gecelerinin işte iki tango, bir milonga, iki tango, bir vals şeklinde böyle bir akışta gider. Dedim birazcık bekleteceğim seni ama söz veriyorum çalacağım sana dedim. Ve işte Ciao Bella'yı çaldım. Yani orası da böyle gece ikiye bölünüyor. Bir oranın müdavimleri var. Normal işte vişnelik tesislerine geliyorlar işte keyifli vakit geçirmek için. Bir de milonga'ya katılan tangocular var. Ama o parça çalınca bütün vişnelik tesisi birden böyle el çırpmaya, şarkıları söylemeye başladılar. Bayağı keyifli oldu.
1: Evet, ben de dinledim. Gerçekten çok güzel. Belki de çaldığımız parçaların en uzunu.
0: Evet.
1: En son parça olarak onu seçtik. Ciao Bella'yı milonga tarzında dinliyoruz
0: Evet.
1: son olarak. Ali'cim çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için.
0: Evet.
1: Tekrar hoş geldiniz diyorum ülkemize uzunca bir aradan sonra. Başarılar diliyorum yeni tango okulunda da.
0: Çok çok teşekkürler. Yani bundan daha güzel bir hoş geldin olamaz herhalde.
1: Ay, öyle mi? Çok mutlu oldum.
0: Çok ne yaparız, ne ederiz acaba falan diye düşünürken birden hadi işte Perşembe kayıt yapacağız falan dediğinizde bayağı böyle bir mutlu olmuştum.
1: Ben de yani bir eski bir dostla karşılaşmak gerçekten çok güzeldi.
0: Evet.
1: Her zaman beklerim bundan sonra yeni
0: Evet.
1: tangolarla arşivin de geldiğinde.
0: Evet, dinleyenlerimizi de birazcık meraklandıralım.
1: Evet.
0: Ondan sonra tekrar bir tango programında onlarla buluşmak üzere diyelim.
1: Evet. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. 2026'da Borusan Klasik'te 4. yılımı kutlarken size klasik müziğin en güzel örneklerini dinletmek ve her programda farklı yazarlardan, kitaplardan, akımlardan söz etmek istiyorum. Bugün konumuz edebiyatta ve müzikte simgecilik akımı. Simgecilik edebiyatla şairlerin ortak manifestosuyla başladı ve ardından diğer sanatlara, müziğe yayıldı ve çağın önemli etkenlerinden birine dönüştü. Simgecilik, süsleme, gizleme, farklı imgelere başvurma ve çağrışım yaratma gibi çeşitli araçlar kullanır. Akım olarak 1870'lerde ortaya çıkıp 1890'larda zirveye ulaşan, sanat ve edebiyatta oldukça etkileyici bir dönemdi. 19. yüzyılın sonlarında sanayi devriminin ardından Batı'da inançların, metafizik düşüncelerin ve dinin etkisinin azaldığı bir dönemde insanlar yüzlerini bilime dönmüşlerdi. Ancak sonraki nesil bu katı bilimsel bakış açısına tepki olarak daha spiritüel, psikolojik ve insanın derinliklerini anlamaya çalışan yapıtlar ortaya koymaya başladı. Birinci Dünya Savaşı'na kadar süren bu barışçıl döneme La Belle Époque, güzel dönem denildi. Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri, farklı dallardan sanatçıların bir araya gelip kafelerde, salonlarda buluşmalarıydı. Böylece Paris ve diğer büyük şehirlerde yaşayan besteciler, şairler ve ressamlar birbirlerinden etkilenecek ortamı buluyorlardı. Kültürel bir zenginlik dönemiydi La Belle Époque. Tam da o yıllarda 1870'lerde Gabriel Fauré ilk oda müziği eseri üzerine çalışmaya başladı. Opus 13 La Majör Keman Sonatı başlığıyla yayınlanan yapıtı simgecilik akımının da öncülerinden biri sayıldı. Saint-Saëns o günlerde yazdığı bir makalede Fransa ve Almanya'da son yıllarda bestelenmiş en iyi eser diyordu. Sevgili dinleyiciler, simgecilik akımının özünü duyuran bu eseri dinliyoruz şimdi.

Gabriel Fauré'nin Opus 13 La Majör Keman Sonatı'na kemanda Pelin Halkacı Akın, piyanoda Iris Şentürker seslendirdi. Simgeci şair ve besteciler bilinçaltı kavramını sanat yapıtlarında kullanarak iki farklı katmanda gerçeklik yaşandığına dikkat çekmek istiyorlardı. Biri görünen, yaşanan gerçekler ve olgular, diğeri ise iç dünyayı oluşturan alt katman. Bu akımın özelliği öznenin iç dünyasını temel almasıydı. Bireyin duygusal yaşamı, nesnel gerçeklik ya da basit anlamda yaşanmışlık yerine geride kalan izler ve sembollerdi. Jules Massenet bu yıllarda operalarıyla öne çıkmaya başlamıştı. Thaïs operasında kadın kahramanın ruhsal değişimini müzikle anlatıyordu. Thaïs operasını içinde yer alan sola kemanın seslendirdiği Meditasyon Religieuse başlıklı bölüm hemen çok ilgi görmüş ve konser salonlarında ayrı bir eser olarak çalınmaya başlamıştı. Anatole France'ın romanından uyarlanan libretto, Hristiyanlığın ilk yıllarında Mısır'da yaşayan güzel ve havai Thaïs'in eğlenceyle geçen günlerinin ardından gerçek inancı buluşunu anlatır. Yaklaşık 5 dakikalık bu bölüm insan ruhundaki değişimi simgeler.

Jules Massenet'in Thais operasından Meditasyon'u kemancı Pelin Halkacı Akın ve piyanist Iris Şentürker seslendirdi. Simgeciliğin bir özelliği besteci, şair ve ressamların sık sık buluşmalarıydı. Birbirlerinin sanatından beslenme fırsatı buluyorlardı. Mallarmé'nin evinde her salı akşamı buluşup tartışarak Akım'ın manifestosunu yarattılar. Bu yüzden Claude Debussy, edebiyat kadar o günlerde zirve yapan izlenimcilik akımından da etkilendi. Bestelerini yaparken renklerin müzikte nasıl ifade bulacağı konusunu araştırıyordu. Dostlarıyla yazışmalarında bu konunun Debussy için ne denli önemli olduğunu görüyoruz. Resimdeki tek ton çalışması gibi aynı şeyin değişik bileşenleriyle beste yapmak istiyordu. Claude Debussy'nin 1917 yılında tamamladığı keman ve piyano için sonat onun son yapıtı oldu. Son bölümü yazarken çok zorlanmıştı. Ortaya iki çalgının tüm olanaklarını ustaca kullanacağı bir eser çıkardı. Üç bölümden oluşan sonatı dinliyoruz şimdi.

Claude Debussy'nin keman ve piyano için sonatını Pelin Halkacı Akın ve İris Şentürker'in yorumundan dinledik. Simgecilik akımına yer verdiğimiz programımızda son olarak Gabriel Fauré'nin çok etkileyici Küçük Bir Ninesi'ni dinliyoruz.

0: Gabriel Fauré'nin Opus 16 keman ve piyano için bersözünü kemanda Pelin Halkacı Akın ve piyanoda İris Şentürker'in yorumundan dinlediniz. Simgecilik akımına yer verdiğimiz bu programımızın da böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Asuman Kafaoğlu Büke'nin hazırlayıp sunduğu Müzik İçinde Öyküleri dinlediniz.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. İster iflah olmaz klasik müzik tutkunu olun, ister klasik müziğin keşif yolculuğuna yeni çıkmış biri, eğer müziğin kalbine yolculuk yapmaya meraklıysanız kendinize Çalgıların şarkısından daha uygun bir yol arkadaşı bulamazsınız. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve dünya çapında tanınan geleneksel İrlanda ezgisi Danny Boy'u Tim Althoff'un yorumundan dinleyelim.

Alman piyanist, besteci ve aranjör Tim Althoff, Between Here and Nowhere, burasıyla Hiçbir Yer Arasında adlı albümünden geleneksel İrlanda ezgisi Danny Boy'u seslendirdi. Haruki Murakami'nin romanlarının kendisini defalarca büyülediğini söyleyen Tim Althoff bu albümü Murakami'ye ithaf etmiş ve albümü hazırlarken hayranı olduğu Japon yazarın edebi dünyasından ilham almış. 2026'nın 15 Mayıs günü raflarda yerini alan bu taze albüm, kitapları birer ses manzarası haline gelmiş Japon yazara müzikal bir saygı duruşu olarak tanımlanıyor.

Klasik müzik ve caz arasında zahmetsizce geçiş yapan ve her iki türün sınırlarını aşan bir stile sahip olan sıra dışı piyanist Tim Althoff, Naoko adlı bestesini seslendirdi. Bu sıra dışı albümde yer alan parçalar bazen cazın doğaçlamacı ruhuna, bazen popun yakalayıcı ritimlerine, bazen de klasiğin derin yapısına bürünüyor. Tim Althoff, Murakami'nin romanlarındaki müzikal referansları yeniden yorumlarken edebiyat ve müziğin ortak alanına da övgü yapıyor.

Piyanist Tim Althoff, en etkili çağdaş yazarlardan biri olan Murakami'nin eserlerinden ilham alan eşsiz piyano projesi Between Here and Nowhere adlı albümünden Schumann'ın Opus 82 Orman Manzaraları piyano serisinden Peygamber Kuşu adlı parçayı seslendirdi. Müzik otoriteleri Tim Althoff'un Burada ve Hiçbir Yer Arasında albümü hakkında şunları söylüyor. Duygu ve anlatı üzerine kurulu sıra dışı bir proje. Piyanonun narin, minimalist sesi dinleyiciyi gerçeklik ve rüya arasında askıda kalmış bir mekana, Murakami'nin karakterlerinin yıllardır buluştuğu yere götürüyor. Althoff kitapları birebir resimliyor ancak duygusal ağırlıklarını müziğin diline çeviriyor.

Piyanist Tim Althoff, Burada ve Hiçbir Yer Arasında adlı albümünden John Lennon Paul McCartney'nin Norveç Ormanı adlı şarkısını yorumladı. Murakami'nin romanlarını okuyan herkes müziğin onun yazılarında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bilir. Murakami'nin İmkansızın Şarkısı adlı romanı hem ilhamını hem de adını az önce dinlediğimiz Norveç Ormanı adlı şarkıdan almış. Piyanist Tim Althoff, 20 yılı aşkın süredir hayranlık duyduğu, hatta uğruna Japonca bile öğrendiği Murakami hakkında şunları söylüyor. Müzik Murakami hikayelerinde arka planda asla kalmaz. Karakterleri ve hikayeyi şekillendiren temel unsurdur müzik. Murakami eserlerinde caz, klasik ve pop müziğe göndermeler yapar. Bu belki şaşırtıcı ama aynı zamanda bana da çok tanıdık geliyor ve benim müzik zevkimi birebir yansıtıyor.

Tim Althoff'un yorumundan Henry Mancini'nin Dear Heart isimli şarkısını dinledik. Albümde hem ilk bestelerine hem de Murakami'nin romanlarındaki parçaların yeni yorumlarına yer veren Tim Althoff, Murakami'nin doğduğu ülke olan Japonya'nın dilini öğrenirken kültürünü de yoğun bir şekilde inceleyerek yazarın yazılarındaki ince nüansları derinlemesini anlamaya çalışmış. Japonya'nın diline ve kültürüne olan derin ilgisiyle Althoff, Murakami'ye ithaf ettiği albümünde bir saygı duruşundan daha fazlasını yaratırken dinleyicilerini de edebiyatın, hafızanın ve müziğin buluştuğu ara bir alana davet ediyor.

Alman piyanist ve besteci Tim Althoff, Haruki Murakami'nin düz yazısının karakteristik duyguları, imgeleri ve atmosferi üzerinden bir müzikal yolculuk sunduğu Burada ve Hiçbir Yer Arasında adlı albümünden, Murakami'nin Renksiz, Susukuru Tazaki ve Haş Yılları adlı romanda yer alan Liszt'in Yolculuk Yılları 1. Yıl İsviçre adını taşıyan 9 piyano parçasından Vatan Hasreti adlı 8. parçayı seslendirdi.

Chris Kreiser'in Puniani tarzında Prelüt ve Allegro adlı parçasını Janos Ensemble'ın yorumundan dinledik. Çok yönlü müzik diliyle tüm sınırları aşarak yeni bir tarz yaratan Janos Ensemble bitmek bilmeyen bir ilhama sahip olan bir topluluk. 2019'da çıkan Devrim adlı albümüyle yeni bir çığır açtı. Ünlü topluluk albümde Mozart, Kreiser, Wieniawski ve Bach gibi klasik bestecilerin eserlerinin düzenlemeleriyle diğer yandan da Janoşkaların kendilerine ait 3 yeni özgün besteyle yeteneklerini sergilediler ve zengin bir müzikal çeşitlilik sundular.

Yan Aşkı Ansambl, Bach'ın 3 numaralı orkestra süitinden Arya bölümünü seslendirdi. Devrim adını verdikleri albümlerinde klasik bestecilerin eserlerin düzenlemeleriyle zengin bir müzik çeşitliliği sunan Yan Aşkı, Beatles'ın en iyi hitlerini onlara bir övgü olarak Yan Aşkı tarzını düzenlemiş, klasik eserleri yorumlarken biz de özgür doğaçlamalar yapıyoruz diyen topluluktan şimdi iki Beatles şarkısı dinliyoruz.

Benzersiz müzik senteziyle birbirlerine zıt türleri birleştirerek dinleyicilerine ilham veren Yanoşka Ansambl'dan Beatles'ın hitlerinden Yesterday ve Let It Be adlı şarkıları dinledik. Kendimizi Beatles'la mütevazi olmayan bir şekilde karşılaştırmak istemiyoruz diye açıklıyor grubun kontrbasçısı Julius Darvas. Ancak klasik müzik alanında onların pop müzik alanında yaptıklarını da başarmaya çalışıyoruz diye sözlerini sürdürüyor. Beatles pop müzikte devrim yarattı ve aynı şekilde biz de klasik müzikte devrim yaratmak istiyoruz. Klasik eserlerin yorumlanmasında barok dönemde doğal kabul edilen doğaçlama fikrini yeniden canlandırıyoruz.

İç içe mahın, piyano ve konturbastan oluşan Yanoşka Ensemble, Devrim adlı albümlerinden son olarak František Yanoşka'nın Leon'un Dansı isimli parçasını seslendirdi. Çalgıların şarkısına şimdi başa dönüyor. Bugünkü programımıza ilham veren İrlanda halk şarkısını, Björnsen'in şarkı söyleyen içli sesinden dinliyoruz.

Violoncelci Sally Mayer'in yorumundan Danny Boy adlı İrlanda halk şarkısını dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın. Müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Echo Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Müzik Masası Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Merhaba sevgili Bursa Klasik dinleyicileri. Müzik Masası'na hoş geldiniz. Bugünkü programda müzik tarihinin hem en tutkulu hem de en tartışmalı isimlerinden biriyle birlikteyiz. Gustav Mahler. 1860 yılında Bohemya'da, bugünkü Çek Cumhuriyeti sınırlarında dünyaya geliyor besteci. Hayatı boyunca şeflik yapıp aynı zamanda besteci olan Mahler, devasa senfonilerini çoğu zaman dağ evinde, doğayla iç içe olduğu yalnız dönemlerinde yazıyor. Müziği sıklıkla yaşam, ölüm, doğa ve metafizik üzerine büyük sorular soran yapıtlar oluyor. Evet, bugün sizlerle dinleyeceğimiz re majör tonundaki birinci senfonisi, onun bu büyük düşünsel yolculuğunun ilk durağıdır. 24 yaşında yazmaya başladığı senfoninin ilk versiyonu 5 bölümlüydü. Symphonic Poem in Two Parts olarak adlandırdığı bu senfoninin ilk seslendirmesi 1889'da Budapeşte'de yapıldığında Blumin başlığını verdiği lirik ve sevimli bir nokturn bölümünü de içeriyordu eser. Fakat dinleyicilerden ve eleştirmenlerden olumsuz dönüşler almış olacak ki Mahler zamanla bu yapıyı değiştiriyor. İkinci bölümü Blumin'i çıkartıyor eserden ve bugünkü 4 bölümlü haline getiriyor. Başlangıçta bu esere Titan adını veriyor. Bu tanım Alman yazar Jean-Paul'ün felsefi bir romanından alınmış bir referans. Her ne kadar sonradan bu başlıktan vazgeçse de senfoninin taşıdığı dramatik ve kahramansı ruh hala bu ismin izlerini taşıyor. Birinci bölüm doğanın uyanışıyla başlıyor. Sessiz, neredeyse işitilemeyecek kadar hafif seslerle giren yaylılarla, tabii Mahler'in doğayla kurduğu bağ burada çok net hissediliyor. İkinci bölümde geleneksel Landler ritmiyle bir dans başlıyor. Burası halk müziğinden ilham alan ama daha çok karmaşık dokularla örülmüş bir dünya. Üçüncü bölümse Mahler'in ironi ve derinlik ustalığını gösterdiği bir bölüm. Meşhur çocuk şarkısı Frère Jacques minör bir tonda ağır bir cenaze yürüyüşüne dönüşüyor. Bu bölüme klezmer müziğinden esinlenilmiş pasajlar eşlik ediyor ki bu müzik türü Yahudi topluluklarının tarihini, sevinç ve hüznünü aynı anda yansıtan, dansa davet eden ama duygusal derinliği de olan zengin bir halk müziği geleneğidir. Son bölümde ise büyük bir kriz, ardından kahramansı bir yükseliş var. Tüm orkestranın güçlü katılımıyla eser zafer duygusu içinde son buluyor. Mahler'in senfonik dünyasına bu ilk adımı onun ileride nereye gideceğine dair güçlü ipuçları veriyor bize. Evet, şimdi müzik masasında Gustav Mahler'in birinci senfonisini dinleyeceğiz. New York Philharmonic çalıyor. Efsane orkestra şefi Leonard Bernstein yönetiyor.
0: Müzik Masası Serla Balkarlı hazırladı ve sundu.

0: sevgili dinleyiciler, bugün müzik masasında New York Philharmonic Orkestrası ve Leonard Bernstein'den Gustav Mahler'in gençlik coşkusunu ve derin iç dünyasını yansıtan birinci senfonisini dinledik. Doğa seslerinden halk ezgilerine, dramatik yükselişlerden dingin bir kapanışa uzanan bu eser, Mahler'in daha sonraki dev senfonik dünyasının da habercisi. Evet, ben Serla Balkar'la sizlere bu yolculukta eşlik etmekten mutluluk duydum. Müzik masasında gelecek programlarda yine farklı ruh hallerinden eserlerle birlikte olacağız. Kapanırken hatırlatayım, Bursan Klasik'te cuma sabahları ve pazar öğleden sonraları sizlerleyim. Bir sonraki buluşmaya kadar müzikle kalın, Bursan Klasik'te kalın.
1: Müzik Masası Serla Balkar'la hazırladı ve sundu.

0: Tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

Borusan Klasik. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'daki büyük konser salonlarında ve ünlü festivallerde sahne alan Aliaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşacak. İki Eko Klasik ödülü kazanan Aliaş Quintet, 4 saksafonla bir piyanonun büyüleyici birleşiminden oluşuyor. Çalgı yapısı benzersiz olan bu toplulukta, saksafonlar piyanonun orkestral dolgunluğuyla birleşerek yüksek kalitede bir dinleme deneyimi yaratıyor. Kusursuz ustalıktaki yorumları, yenilikçi cesareti ve özgün düzenlemeleriyle oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliaş Quintet, renkli repertuarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyo

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Ayın Albümü.
1: Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Zhang Zhengqi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Genç sanatçı Faruk Kalaycı, KNS Classical etiketiyle çıkan Divine albümüyle müzikal çevrelerde büyük yankı uyandırıyor. 2000 İstanbul doğumlu olan ve müzik yolculuğuna İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le başlayıp Moskova Devlet Çaykovski Konservatuvarı'nda Profesör Ruvim Ostrovski ile devam eden Kalaycı, Divine adını verdiği etkileyici albümü Franz Liszt'in vizyoner dünyasına ve romantik imgeleme adıyor.

Albüm, bestecinin piyanoya kazandırdığı orkestral derinliği ve dramatik gücü usta işi bir yorumla dinleyiciye sunuyor. Liszt'in güçlü transkripsiyonlarına odaklanan yapımda, Schubert'in lirik dünyasından piyano edebiyatına taşınan Ständchen, Litaney, Gretchen am Spinnrade ve El König Liedleri, Wagner'in Tristan und Isolde operasından Isoldes Liebestod'la buluşuyor. Albümün zirve noktasını ise Dante'nin İlahi Komedyası'ndan ilhamla kaleme aldığı, ruhsal bir yükselişi simgeleyen Après une lecture du Dante, Fantasia Quasi Sonata oluşturuyor.

Faruk Kalaycı 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le piyano çalışmaya başladı. 14 yaşında Johann Sebastian Bach'ın Re minör piyano konçertosunu seslendirdi. Eğitimi süresince Çaykovski'nin 1 numaralı ve Chopin'in 2 numaralı piyano konçertoları gibi önemli eserleri başarıyla icra etti. Mayıs 2017'de 12. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birincilik ödülünün yanı sıra en iyi Türk bestecisi yorumcusu ve Grand Prix'i kazandı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan okul birinciliğiyle mezun olan Faruk Kalaycı, bu tarihten sonra eğitimine Moskova'da devam etti. 2025 Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Füceyre Uluslararası Piyano Yarışması'nda 5. Ağustos'ta Montenegro Uluslararası Piyano Yarışması'nda 1. ödülüne layık görüldü. Bodrum Müzik Festivali, London Contemporary Soloists ve Pianissimo Festivali gibi birçok festivale davet edilen Faruk Kalaycı, Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Rudim Ostrovski'nin danışmanlığında lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Can Cengçi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Borsan Klasik. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'daki büyük konser salonlarında ve ünlü festivallerde sahne alan Aliaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşacak. İki Eko Klasik ödülü kazanan Aliaş Quintet, 4 saksafonla bir piyanonun büyüleyici birleşiminden oluşuyor. Çalgı yapısı benzersiz olan bu toplulukta, saksafonlar piyanonun orkestral dolgunluğuyla birleşerek yüksek kalitede bir dinleme deneyimi yaratıyor. Kusursuz ustalıktaki yorumları, yenilikçi cesareti ve özgün düzenlemeleriyle oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliaş Quintet, renkli repertuarından seçtiklerimizle hafta sonunda

Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 50. bölümünü dinliyorsunuz. Ben Emre Ünlenen. Bugün sizlerle 21. yüzyıl gitar müziğinin en güncel örneklerini beraber dinleyeceğiz. Seçkimiz Fransız gitarist Gabriel Bianco'nun 2025 yılında yayımlanan A Parisien in Paris albümünden. Bianco, genç yaşta uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarıyla tanınan, günümüzde ise Paris'in çağdaş müzik ortamının en üretken isimlerinden biri. Benim için bu gitaristin ayrıca özel bir yanı da var. Programı takip eden dinleyicilerimiz bilir, doktora sonrası çalışmalarımı üzerine yoğunlaştırdığım Fransız besteci Roland Dienz'in öğrencilerinden biri Bianco. Onun gitarı, müziğin aynası gibi görme yaklaşımı, Dienz'in yapılandırmacı estetiğiyle birleşince ortaya çok renkli ve çağdaş bir ses dünyası çıkıyor. İşte bu nedenle bu albüm benim için yalnızca yeni müziklerden bir seçki değil, aynı zamanda Dienz ekolünün bugünkü izlerini de dinleyebileceğimiz bir yolculuk olacak. Albümdeki eserler tam da Dienz'in öngördüğü gibi gitarın klasik geçmişini modern tınılarla birleştiriyor. Programımıza 2022 yılında yazılmış 3 bölümlü bir gitar sonatı ile başlıyoruz. Besteci Jules Maton, Paris Konservatuarı ve Juilliard'daki eğitiminin ardından günümüzün dikkat çeken genç bestecilerinden biri olmuş. Sonatta gitarın sınırlarını zorlayan 3 farklı bölüm var. Hızlı bir dansla başlıyor, dramatik bir pasakalya ikinci bölüm ve durmaksızın ilerleyen bir hareket hissi veren Perpetuum Mobile. Şimdi Jules Maton'un sonatını Gabriel Bianco'nun yorumuyla dinliyoruz. Bölüm başlıkları şöyle: Trevi, Pasacaglia ve Mouvement Perpetuel.

Programımıza Matto'nun genç ve enerjik diliyle başladık. Şimdi zaman kavramını ve onun farklı halleriyle bizi buluşturan Fransız müziğinin daha deneyimli ve olgun bir sesine geçiyoruz. Carole Beffa. Fransız besteci Carole Beffa yalnızca besteci değil, aynı zamanda doğaçlamacı ve akademisyen kimliğiyle de tanınıyor. Eseri Le Miroir des Heures, Saatlerin Aynası, bir günün 24 saatini temsil eden çeşitlemelerden oluşuyor. Kimi canlı, kimi hüzünlü, kimi düşsel atmosferiyle zamanın akışını duyulur kılıyor. Besteci bu çalışmalarında Ravel'e saygı duruşunda bulunmayı da ihmal etmemiş. Şimdi Carole Beffa'nın Le Miroir des Heures adlı eserini dinliyoruz. Gabriel Bianco yorumluyor.

Borusan Klasik'te gitarın ustaları devam ediyor. Saatlerin izini sürdük. Şimdi sıra Doğu Akdeniz'den yükselen iki farklı sese geliyor. Önce yine Roland Jens'in bir başka öğrencisi, değerli arkadaşım Yunan besteci ve gitarist Orestes Kalampalikis'in bir eserine kulak vereceğiz. Eserlerinde kendi kültürünün melodilerini modern dille harmanlayan bir isim Orestes. Bugün dinleyeceğimiz ara Athena ile dokuma yarışına giren genç kız Arekne'nin hikayesini konu alıyor. Yarışmanın gerginliği, ardından gelen öfke ve nihayet kaderin ağırlığı 3 bölüm halinde karşımıza çıkıyor. Müziği dinlerken örümcek ağının hem inceliğini hem de kırılganlığını hayal etmek mümkün olacak. Bu dramatik atmosferin ardından Balkanların güçlü melodik köklerine uzanıyoruz. Çok değerli bir başka arkadaşım, Bulgar besteci ve gitarist Atanas Orkazunov. Eserlerinde sık sık kendi halk müziğinden ilham alıyor bestecimiz. Gabriel Bianco'ya ithaf ettiği Trakiska Elegia, Trakya halkının ezgilerini merkezine alan bir ağıt. Geleneksel melodiler modern armonilerle birleşiyor, bölgesel ritimler gitarın çok sesliliğiyle yeni bir hayat buluyor. Şimdi sırasıyla Orestes Kalampalikis'in Ara ve Atanas Orkazunov'un Trakiska Elegia adlı eserlerini Gabriel Bianco'nun yorumuyla dinliyoruz.

Akdeniz'den Paris'in sokaklarına geçiyoruz ve programımızı neşeli bir kapanış eseriyle bitiriyoruz. Roland Diens'in bir başka öğrencisi Thomas Vlateux, hem yorumculuğu hem de besteciliğiyle tanınan bir Fransız gitarist. A Night in Bastille adlı eserini Gabriel Bianco'nun isteğiyle konserlerin sonunda çalınacak kısa ama enerji dolu bir parça olarak bestelemiş. Bastille semtinde geçen hareketli bir geceyi tasvir eden bu eser, ani hızlanışları ve çılgın finaliyle dinleyiciyi Paris'in taş sokaklarını dolaştırıyor. Şimdi hep birlikte Thomas Vlateux'un A Night in Bastille adlı eserini dinleyelim.

0: Bir sonraki programda gitarın farklı renkleriyle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Gitarın ustaları Emre Ünlenen hazırladı.

Değerli dinleyicilerimiz, Borusan Klasik'te gitarın ustalarında bu hafta Gabriel Bianco'nun yeni albümünden seçtiğimiz eserlerle 21. yüzyıl gitar müziğine kısa bir yolculuk yaptık. Tüm görüş ve önerilerinizi gitarinustaları@gmail.com adresi üzerinden bize iletebilirsiniz.

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Kantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta yine harika bir programla karşınızdayım. Kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğum İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Eylül ayında 6. yaşını kutluyor. 6-24 Eylül tarihleri arasında bu yıl yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan festival yıldız isimler ve renkli programlarla sizlerle olacak. Keman sanatçısı Caroline Widman, çellist Mark Kope ve viola sanatçısı Razvan Popovici'nin yönetiminde gerçekleşecek olan 3 solo masterclass programıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak tamamen ücretsiz olarak genç sanatçıları usta isimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bunların yanı sıra ilham veren buluşmalar ve Off the Record adlı söyleşi serimizde bu yılda hem genç müzisyenleri hem de sanatseverleri dünya yıldızlarıyla bir araya getirerek aradaki sınırları ortadan kaldırıyoruz. Bunların hepsini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenliyoruz. Dolayısıyla kendilerine bir kez de buradan en başından beri verdikleri destek için teşekkürü borç biliyorum diyerek lafı uzatmadan hemen kayıtlara geçmek istiyorum. İlk kaydımız Yıldızlarla Açılış Konseri başlığı altındaki ilk konserimizin sanatçılarından başarılı piyanist Julien Liber'e ait. Sanatçının 2025'te kaydettiği Ravel Piano and Chamber Music albümünden Sonati'nin 3. bölümü Anime'yi dinliyoruz.

Sırada 6 Eylül'deki açılış konserimizde yer alacak olan günümüzün iki önemli keman sanatçısının kayıtları var. Arka arkaya size dinleteceğim kayıtlardan ilkinde Çek besteci Jan Vaclav Vorisek'in keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Fedor Rudin ve Boris Kuznetsov'dan, ikincisinde ise Edward Green 2 numaralı keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Alexandra Soum ve David Kaduş'tan dinliyoruz.

Bu harika kayıtlardan sonra açılış konseri yıldızlarımızdan birini daha dinletmek istiyorum sizlere. Musica Animae Orkestrası eşliğinde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın eski solo viyolacısı Macar sanatçı Mate Züç'ten Karl Stamitz'in bir numaralı viyolo konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

0: Dinlemekte olduğunuz program, daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır.
1: 9 Eylül akşamı festivaldeki ikinci konserimizde ülkemizin en köklü oda müziği gruplarından biri olan Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nü ağırladıktan sonra benim de sahnede olacağım Festival Buluşması adlı konserimiz 11 Eylül'de gerçekleşecek. Keman sanatçıları Emmanuel Kope, Katerina Şatzinikolaou, viola sanatçıları Razvan Popovici ve Ali Başeymezler'in yanı sıra bu yıl ilk kez davet ettiğim hocam, çellist Mark Kope ile birlikte Arensky ve Tchaikovsky'nin eserlerini seslendireceğiz. Şimdi Maestro Lawrence Foster ve Polonya Radyo Senfoni Orkestrası eşliğindeki ünlü Fransız çellist Mark Kope'den Shostakovich'in bir numaralı violonsel konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

Sırada festival konserlerinde yer almayacak ama eğitmen kadromuzda bu yıl yer alan ve sizlere muhakkak dinletmek istediğim günümüzün en tanınmış keman solistlerinden Caroline Widman'ın 2016 yılında kaydettiği albümünden bir kayıt var. Chamber Orchestra of Europe eşliğindeki Caroline Widman'dan Mendelssohn Keman Konçertosu'nun 3. bölümünü dinliyoruz.

Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken festivalin 4. konserinde yine ülkemizden çok başarılı bir topluluk sahnede olacak. Anatolian Clarinet Connection sıra dışı eser düzenlemeleri ve dinamik performanslarıyla 15 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda siz sanatseverlerle buluşacak. Ardından 19 Eylül akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yapacağız. Festivalin bu 5. konserinde geçtiğimiz yıl başlattığımız festivalin Genç Yıldızları projesi kapsamında her masterclass programından seçilen birer katılımcı bu yılki festival programında usta sanatçılarla birlikte konser verecek. Bu konser için seçilen gençlerimiz ise Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı keman öğrencisi Deniz Yakın, Stuttgart Müzik Hoşule'de eğitimine devam eden cellist Beliz Güney ve Hacettepe Devlet Konservatuarı Ankara'da kontrbas öğrencisi olan Çağatay Yurt. Peki onlara festivalde kimler mi eşlik edecek? Dünyaca ünlü viola sanatçısı Miguel da Silva ve tanınmış Alman piyanist Kaspar Franz. Gelin şimdi bu iki önemli sanatçının kayıtlarını dinleyelim. Sınırlı süremiz dolayısıyla arka arkaya olmak üzere ilk olarak piyanist Kaspar Franz'ın 2015 yılında kaydettiği Schumann albümünden Nachtstücke No. 1 Trauerzüge, ardından keman sanatçısı Guillaume Sutter, viola sanatçısı Miguel da Silva ve piyanist Bruno Fonten'in kaydettiği Max Bruch'un 8 parçasından 2 numaralı Allegro con moto'yu dinliyoruz.

2018 yılında kaydetmiş olduğu Lost in Temptation adlı albümündeki Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Dalila operasından Dans Bakanali dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 6-24 Eylül tarihleri arasında sizleri festivalin 6. yılını hep beraber kutlamak için Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'na bekliyoruz. Festival konserlerinin biletlerini BiletX'te bulmanın yanı sıra konserler, ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşi serilerimiz ve masterclass kapanış konserlerinin tüm detaylarına İstanbul Chamber Music Fest ve İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yaklaşık bir saat boyunca tango müziği konuşup, hepsi birbirinden değerli, özel kayıtlar, tarihi kayıtlarla oluşan tangolar dinleyeceğiz. Yanımda çok değerli bir dostum var, TRT Ankara Radyosu'ndan beri tanıdığım Ali Işıklı. Hoş geldin Ali.
1: Hoş bulduk Neşe Hanım.
0: Biz 2024 yılında yapmışız bir program.
1: Evet.
0: Ondan sonra biz yurt dışına gidiyoruz demiştim ve veda etmiştim, öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Ama 2 yıl sonra bir tango programından sonra bana mesaj yazdın. Ben döndüm diye çok sevindim gerçekten. Çok kısacık nasıl geçti bu, o 2 yıl söz etmek ister misin?
1: Evet, bir değişik bir iş fırsatı yakalamıştık. Sonra ailece bir gitme kararı aldık. 2 boyunca orayı deneyimledik. İşte memleketten de yani temelli ayrıldığımızı düşünüyorduk ama kopamamışız aslında.
0: Döndünüz.
1: 2 sene sonra memlekete dönüş yaptık. Ondan sonra bir tango programıyla gittik. Bir tango programıyla da tekrar merhaba dedik ülkemize.
0: Evet, hep birlikte hoş geldiniz diyelim. Ali bir mühendis aslında, değil mi? Elektronik mühendisi, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, değil mi? Mühendislik
1: Doğru.
0: Fakültesi. Yıllarca burada çalıştı, değil mi?
1: Evet.
0: Alanında. Ama zaten öğrenciliğinden beri tango büyük tutkusu.
1: Evet.
0: Hem dinlemek hem her türlüsü, değil mi, tango müziği?
1: Evet. Değişik bir şey. Hani Mersin'den çıkıp Ankara'ya gelen 17 yaşında bir çocuktum aslında. Sonra üniversitede dansla tanıştım. Hacettepe işte Danslar Kulübü'nün ilk kurucularından da diyebilirim. İşte buradan bir vefa borcumuzu da göndermek isterim ve rahmetle anmak isterim. Didem Dinçer'den ilk öğretmenimdi. O kulübün kuruculuğuna da ön ayak olmuştu. Onun yani o kulüp faaliyetine başladıktan yaklaşık bir sene sonra da katılan ve işte devam etme kararı alan arkadaşlarla beraber o kulübü devam ettirdik öğrencilik hayatımız boyunca. Öyle bir dans merakı, sonra birden tangoyla tanışma, müziğine olan tutku, dansına olan tutku derken sonra radyo programları silsilesi.
0: Evet, radyo programlarına kadar vardı o
1: Evet,
0: tutku.
1: evet.
0: Biz birlikte 3,5 yıl, değil mi?
1: Üç buçuk yıl
0: program yaptık aynı dönemde. Şimdi başta söz ettim, çok güzel kayıtlar getirmiş. Bunlar özenle seçilmiş gerçekten.
1: Evet.
0: İlkinden başlayalım, sana bırakıyorum sözü.
1: Evet. Bu çok ilginç bir parça. Aslında bir film için bestelenmiş. Adios Buenos Aires, Doce Tangos diye. Ben merak ettim. Bunun CD'sini getirtmiştim. Ve ilk parçayı dinlediğimde aa ne ilginç parça demiştim. Ve işte tango gecelerinde, milongalarda, DJ'lik de yaptığım için bir gece deneyeyim dedim. Zaten biraz sonra sevgili dinleyenlerimiz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Böyle inişleri çıkışları gerçekten ironik bir parça. Luis Borda ve orkestrası seslendiriyor. Ironia del Salon.

0: Umarım siz de radyolarınız başında en az bizler kadar keyif almışsınızdır ve sizleri de cezbetmiştir. Bu parçayı Türkiye'de milongalarda ilk çalan kişiyim diye düşünüyorum. Çünkü yani bu dışarıdan gelen bir geri beslemeydi ve gittiğim işte yurt dışındaki, yurt içindeki diğer mekanlarda da bunu çaldığımda böyle insanlar önce bir tedirgin oluyorlar, şaşkınlık geçiriyorlar ama ondan sonra büyük bir keyifle dans ediyorlar. İsterseniz bu keyfi de yine biz sinema müziğiyle başlattık. İsterseniz yine teması sinemalar olan bir tango dinleyelim. Ne dersiniz Neşe Hanım?
1: Tabii, film müziği anladım bu.
0: Aslında şey, o filmlerde olduğu gibi aslında direkt çevirisi. Como en las películas.
1: Evet, orkestra.
0: Fabio Aguirre orkestrası eşliğinde solist Raul Lavie seslendiriyor.

0: sırada çok tarihi bir kayıt var. Orhan Afşar Tango Orkestrası. Orhan Afşar sanıyorum ilk değil mi bizim orkestralardan?
1: Evet.
0: Bu kayıt şu nedenle çok özel, bir sunumu da çok özel.
1: Evet, evet. Yani bizim aslında, biz radyocuların, ben kendimi de müsaadeniz o sınıfa sokmak
0: tabii, elbette,
1: istiyorum.
0: Elbette.
1: Biz radyocuların duayeni Selçuk Kaskan.
0: Evet, evet. İstanbul Radyosu.
1: Evet, İstanbul Radyosu. Çok kendine has şairane sunumları. Yani sunumları var, sadece tango müziğinde değil, Latin müzikleri, Latin ezgileri ve bunları bizzat seslendirmişliği de var. İspanyolca bilmemesine rağmen anlatılan o ki Orhan Avşar doğru entonasyonu yapabilmesi için ona işte o kelimelerin doğru okunuşunu anlatmışlığı var diye dinlemiştim ben yine rahmetli Sabahattin Özbaş hocamızdan.
0: Evet, bu tangonun anonsunu Selçuk Kaskan yapıyor.
1: Evet.
2: İsmini ilk defa meşhur Inutil Tangosu ile bizlere işittiren Tito Ribeiro'nun birkaç eseri daha elimize geçti. Şimdi dinleyeceğiniz Cosas de Tango da bu güzel örneklerden biridir. Güfteci aşkına bir tangonun sebep olduğunu ileri sürüyor. Halbuki bendeniz acizane, aşkın esas, tangonun ise sadece bir bahane olduğunu iddia edeceğim. Kimin haklı olduğunun tefrikini de takdirinize bırakıyorum aziz dinleyiciler.

0: y a lo lejos el gemir de un bandoneón.
1: İstanbul Radyosu Tango Orkestrası'ndan, Orhan Afşar Tango Orkestrası'ndan Cosas de Tango'yu dinledik. Ali Işıklı'yla sohbetimize ve tango dinlemeye devam ediyoruz. O kadar çok tango seçmiş ki sevgili Ali. Yani çok fazla konuşmadan hep tangolara yer vermek istiyorum gerçekten. Sıradaki tek çalacağımız bir tango değil mi?
2: Evet evet. O da yine aslında orkestraları günümüz tango orkestralarından seçtim. Bizden sonra işte bayrağı devralan tango programı yapan arkadaşlarım var. İşte onları dinliyorum ara sıra. İşte geleneksel tangoları falan çalıyorlar. Ama bu yeni nesil tango orkestralarından da çok kıymetli, çok lezzetli eserler var. İstedim ki onlardan bir demet hazırlayalım. Birazcık farklı olsun. Bu dinleyeceğimiz orkestrada geleneksel tangoları çok farklı bir müzikal anlayışla seslendiriyorlar. Poema diye bir tango var. Francisco Canaro'nun. Biraz önce aslında Selçuk Kaskan'ın da anlattığı şekliyle Canaro ailesinden Francisco Canaro'nun bestesiyle ünlenmiş çok böyle tipik bir teması var ve çok naif bir tango, çok böyle duygusal bir tango. Bunu çaldığınızda böyle tango geceleri yumuşayıveriyor birden, böyle salonun atmosferi birden yumuşayıveriyor. Ama bu orkestra onu birazcık daha farklı bir tınıyla ve düzenlemeyle seslendirmiş. Umarım dinleyicilerimiz beğenirler. Orkestra Tipica Andarieja seslendiriyor Poema.

0: Sırada çok tango var ama ben buradayken vardı değil mi? Tango kulüpleriniz vardı, tango okullarınız vardı daha
1: Evet,
0: doğrusu.
1: evet.
0: Onlara devam etmeyi düşünüyor musun döndükten sonra?
1: Elbette yani uzak kalmak çok olası görünmüyor. Hayatımızın çok merkezinde bir yerde yer alıyor tango. Ama hani daha yeni geldik işte, ne yazık ki benim arşivimde şu anda bir konteynerin içerisinde Türkiye'ye ulaşmayı bekliyor. Arkadaşlar da çağırıyorlar sağ olsunlar. Gelip milongalarda çalar mısın, DJ'lik yapar mısın diye. Ben de şey diyorum işte, Eylül'ün ortasından sonra arşivim geldiğinde umarım başına bir şey gelmemiştir. Tekrar çalmaya başlayabiliriz ama Ankara aslında son yıllarda bayağı hareketlendi. Neredeyse her gece bir tango gecesi, bir milonga var. İşte üniversitelerin hepsinde tango kulüpleri, işte dans kulüpleri olarak kurulmuş. Orada işte arkadaşlarım gidip ders veriyorlar. Kulüp faaliyetlerini yürütüyor. Aslında tango, nasıl diyeyim, tango dünyasının içerisinde neredeyse genç ve dinamik bir şeye sahibiz aslında. Komüniteye sahibiz.
0: Senin de özel olarak bayağı bir arşivin var değil mi? Çok yüklü bir arşiv diye düşünüyorum.
1: Evet işte hem TRT zamanında işte Orhan Avşar'ın kayıtlarına ulaşma fırsatı buldum. Ne diyebilirim? 98-99 yılında, 1999 yılında başladım tangoya. O günden bugüne de işte CD olsun, plak olsun toplamaya gayret ediyorum. Hatta çok da ilginç bir şeyim oldu burada bir sahafta. İsterseniz şu iki tangoyu anons edelim, ondan sonra onu
0: Evet.
1: paylaşalım.
0: Evet, bu iki tangoyu sen anons eder misin?
1: Evet, şimdi Orkestra Tipica Sanssouci'yi iki tangoda dinliyoruz. İlk önce Hamas Retornas, onun ardından da tango dünyasının en ünlü piyanistlerinden Osmar Maderna için yapılmış özel bir düzenleme radyolarınızda olacak, Kristal.

0: bir hikayemiz vardı değil mi?
1: Çok ilginç bir Canaro tangosunu arıyordum yıllar önce. Bir tane CD'de basılmış. O CD'nin ikinci eli de o zamanlar bile 150-200 dolardan satılıyordu. Sonra bir gün Zafer Çarşısı'nda işte o meşhur plakçı abimizin dükkanında işte plakları karıştırırken işte taş plaklar var. Ondan sonra Seyhan Hanım'ın taş plakları, şunlar bunlar falan. Sonra birden mucize gibi o aradığım tangonun taş plağını buldum. Elime düştü. Şimdi böyle tuttum, bir elim titremeye başladı. Sonra dedim ki yani bunun CD'si 200 dolarsa şimdi bakalım kaç para isteyecek benden Gürkan abi dedim. Gürkan abinin yanına gittim. İşte Seyhan Hanım tangoları varsayalım ki işte günümüzün 250 lirası, 300 lirası falan dedi. Baktı baktı, yabancı tango CD şeyi dedi, taş plağı 10 lira versen yeter dedi.
0: Şans
1: Aynen,
0: olmuş gerçekten. Onlar
1: öyle.
0: da repertuara
1: Evet,
0: katıldı.
1: aynen öyle
0: Arşive
1: duruyor.
0: katıldı. Evet.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi arşivden iki parça daha var, değil mi?
1: Evet.
0: Pablo Valle altılısı.
1: Evet.
0: Neler söylersin bu tangolarla
1: Evet,
0: ilgili?
1: önce bir Valsesito dinleyeceğiz. Lagrimas y Sonrisas. Onun arkasından ise çok ilginç bir düzenleme. Japon ezgileriyle süslenmiş bir tango.
0: Evet, samurai.
1: Samuray,
0: Evet.
1: evet.
0: Onun da bir sunuşu var değil mi?
1: Evet,
0: Japonca bir sunuş
1: aynen
0: var. Tabii Japon radyosu olunca onun sunuşu da
1: öyle.
0: gerçekten çok özel bir kayıt.
1: Evet, çok ilginç. Bakalım dinleyicilerimiz beğenecekler mi?

0: Bu haftaki konuğum Ali Işıklı'nın birbirinden güzel kayıtlarını dinliyoruz. Sırada iki tane daha var. Ben bu Rustico'yu çok beğendim. Çalacağımız ikinci tango. Birincisinden başlayarak anonsunu yapar mısın lütfen?
1: Evet, yine iki yeni tango orkestrası. Siempre Tango Orkestrası'ndan ilk önce Biento Solo adlı tangoyu dinleyeceğiz. Sonra Tango Bardo'nun Rustico albümünden De Floreo.

0: Son olarak Tango Bardo Orkestrası'ndan De Floreo'yu dinledik. Ali Işıklı ile artık sohbetimizin sonuna geliyoruz. Çok özel bir parça var. Ciao Bella.
1: Evet.
0: Bu galiba milonga tarzında, değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet. O da yine yeni dönem tango orkestralarından bir tanesinin düzenlemesi. Bildiğimiz Ciao Bella'nın düzenlemesini yapmışlar. Yine parçadaki güzellikleri dinleyenlerimize bırakalım ama bir gece ODTÜ'de, ODTÜ Vişnelik tesislerinde, işte Milonga'da, Havuzbaşı Milongası'nda yine DJ'lik yapıyorum. 7 ya da 8 yaşlarında bir kız çocuğu geldi. Ben dedi bir şarkı isteyebilir miyim dedi.
0: İstek geldi.
1: İstek geldi. Ondan sonra tabii ki dedim, hani ben böyle tango beklerken falan Ciao Bella dedi. Çalar mısınız dedi. Yani 7-8 yaşındaki çocuğun Ciao Bella'yı bilmesine mi şaşırayım?
0: Evet, ilginç.
1: Ondan sonra ne yapayım, ne edeyim falan diye düşünürken birden bu milonga aklıma geldi. Dedim çalacağım ama işte o bir ritüeli var tango gecelerinin, işte iki tango bir milonga, iki tango bir vals şeklinde böyle bir akışta gider. Dedim birazcık bekleteceğim seni ama söz veriyorum çalacağım sana dedim. Ve işte Ciao Bella'yı çaldım. Yani orası da böyle gece ikiye bölünüyor. Bir oranın müdavimleri var. Normal işte vişnelik tesislerine geliyorlar işte keyifli vakit geçirmek için. Bir de milongaya katılan tangocular var. Ama o parça çalınca bütün vişnelik tesisi birden böyle el çırpmaya, şarkıları söylemeye başladılar. Bayağı keyifli oldu.
0: Evet, ben de dinledim. Gerçekten çok güzel. Belki de çaldığımız parçaların en uzunu.
1: Evet.
0: En son parça olarak onu seçtik. Ciao Bella'yı milonga tarzında dinliyoruz
1: Evet.
0: Son olarak. Ali'cim çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için.
1: Evet.
0: Tekrar hoş geldiniz diyorum ülkemize uzunca bir aradan sonra. Başarılar diliyorum yeni tango okulunda da.
1: Çok çok teşekkürler. Yani bundan daha güzel bir hoş geldin olamaz herhalde.
0: Öyle mi? Çok mutlu oldum.
1: Çok ne yaparız ne ederiz acaba falan diye düşünürken birden hadi işte Perşembe kayıt yapacağız falan dediğinizde bayağı böyle bir mutlu olmuştum.
0: Ben de yani bir eski bir dostla karşılaşmak gerçekten çok güzeldi.
1: Evet.
0: Her zaman beklerim bundan sonra yeni tangolarla arşivin de geldiğinde.
1: Evet, dinleyenlerimizi de birazcık meraklandıralım.
0: Evet.
1: Ondan sonra tekrar bir tango programında onlarla buluşmak üzere diyelim.
0: Evet. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Korsan Klasik. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'daki büyük konser salonlarında ve ünlü festivallerde sahne alan Aliaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşacak. İki Eko Klasik ödülü kazanan Aliaş Quintet, 4 saksafonla bir piyanonun büyüleyici birleşiminden oluşuyor. Çalgı yapısı benzersiz olan bu toplulukta, saksafonlar piyanonun orkestral dolgunluğuyla birleşerek yüksek kalitede bir dinleme deneyimi yaratıyor. Kusursuz ustalıktaki yorumları, yenilikçi cesareti ve özgün düzenlemeleriyle oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliaş Quintet, renkli repertuarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyonu